0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüzün aydın, sabahınızın rengarenk güzelliklerle dolu olmasını dileyerek mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan saat 9'a kadar sizinle olmaya geldik. Az sözle çok şey anlatan, çoğunlukla sevda için olsa da hemen hemen her konuda söylenen maniler ile kıymetli yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküleri harmanlayarak çok keyifli ve çok güzel bir konser olacağını ümit ederek manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler ile başlıyoruz. Bu sabahki ilk manimiz de şöyle olsun. Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, yaktı yandırdı beni. Demir yürekli yârim. Bu maniye en çok yakışacak türkümüzü de dinleyelim mi o zaman? Hafize Beysim söylüyor, benim yeleğim gibi yârim, sana da öreyim diyor.

Bahçeye böbek ektim, gözüme sürme çektim. Yari karşıda gördüm, durdum durdum, ah çektim. Rahman Ahmedov'u dinliyoruz. Yeşil fasulye, tuz biber ister diyor.

Fabrikanın direği, kardan beyaz ipliği, yari asker olanın elbet yanar yüreği. Hadi şimdi de asker yarimi söylesinler. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi.

Bandırma banık yârim, yüreği yanık yârim, çektiğimiz sevdanın sonu ayrılık yârim. Manisine cevap olarak Hanife İbrahimova'yı dinleyelim ve dünya yıkılsa ayrılmam senden desin.

gurbet elde hastane. Ne halini soran var, ne de tatlı bir söz dostane. Doktor bulamadı bana ilacı. Artık ne görebilmek var bana, ne duyabilmek, ne sevebilmek. Boş sevgisi her şeyin, boş cilvesi. Gülmek de boş artık, zaten gülemiyorum ki.

şu ellerin vatanında canıma yetti sıla hasretim. Madem ki değiştiriyorum dünyamı, sal beni doktor. Son defa göreyim sılamı, göreyim de toprağına yüzüm süreyim. Yadellerde değil doktor, sal beni doktor, sal beni sılamda öleyim.

Bu sabahki konserimizde türkülerimizi birbirinden güzel manilerle harmanlayarak beğeninize sunacağız dedik. Manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler seçtik. İşte şöyle. İn dereye dereye, dere çakıllı yârim, görene gönül verir, sersem akıllı yârim. Cemil Şabanov'u dinliyoruz. Dere geliyor, dere diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Altın alma, kolye al. Ağırdır, taşıyamam. Gitme yârim askere, ben sensiz yaşayamam. E hadi şimdi de Fatma Karagözova'yı altın yüzük ile dinleyelim.

asker oldum, topçuyum. Bu aylarda yolcuyum. Dön yüzünü göreyim, nasıl ayrılacağım? Ayrılık demişken her birimizin aklına ilk gelen türkülerden biri Yavrumdan Ayrıldım oluyor. İçimiz her zaman cız ediyor. Gelin şimdi Sıdıka Ahmet'in o güzel sesine kulak verelim.

Bahçelerde filizi, kim bilir kalbimizi, esti bir hafif rüzgar, ayırdı ikimizi. Bahçelerde al almayı soyamam diyor şimdi de Kıymet Osmanova.

Bizim evin arkası dokuma fabrikası. Yare verdim sevdayı, açık gezer yakası. Konserimize Aysel Hasanova ile devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve evimizin önü Hatice'm tuttur geçilmez diyecek.

güvercin güvercin, niye koydun asmaya? Ben yârimden ayrılmam, götürseler asmaya. Güvercin demişken sevgili dinleyiciler, eminim her birinizin aklına Vasfiye Şaban'ın söylediği "Ak güvercin olaydım" türküsü geliyor. Hadi dinleyelim o zaman.

Birbirinden güzel türkülerimizi bol bol maniler eşliğinde dinlettiğimiz konserimiz devam ediyor. Sıradaki manimiz ise şöyle. Tenekede mışkatım, mışkatım budanmamış. Ne işin vardı yârim, saçların taranmamış. Bedri Nizamof'u dinliyoruz şimdi. Kız saçların diyecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bahçe bizim değil mi? Çadır kuralım yârim. Sen verdin bu sevdayı, ortak olalım yârim. Bahçenizde gül var mı diye soracak şimdi de Ahmet Tütüncü. Dinleyelim.

Lambam ışık vermiyor, camını silmeyince, abim izin vermiyor, kendi evlenmeyince. Mestan Adalı'ya kulak verelim şimdi de sevgili dinleyiciler ve şu odanın camından hiç gitmezsin aklımdan desin.

Manilere yakışır türküler, türkülere yakışır maniler seçtiğimiz konserimizin son manisi ve son türküsünde sıra. Dağların ardı mantar, gittikçe derdim artar. Yari güzel olanın gün günden ömrü artar. Değerli Halil Bekir'in söylediği Rodopların Dağları Amman Zekiyem türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 7 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Burgas'ta 23 takımın katılımıyla Giro d'Italia'nın resmi açılışı yapıldı. Turizm Bakanı Irena Georgieva, Giro d'Italia turizm üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacak açıklamasında bulundu. Emekli maaşı ödemeleri başladı. Gioşevo sınır kapısında 1300'ün üzerinde futbol forması ele geçirildi. Şimdi haberlerin detayları. Burgas'taki Yaz Tiyatrosu'nda düzenlenen resmi törende Giro d'Italia 2026 bisiklet yarışına katılan tüm takımlar ve sporcular tanıtıldı. 109 yıllık organizasyon tarihinde ilk kez Bulgaristan yarışın ilk 3 etabına ev sahipliği yaparken tören Eurosport 1 ekranlarından milyonlarca izleyiciye canlı olarak aktarıldı. 8 Mayıs'ta saat 13 sularında dünya genelinde 200'e yakın ülkede ve onlarca dilde yayın yapan televizyon kanallarında Bulgaristan ve Karadeniz kıyısındaki Nesebar kentinden merhaba anonsu duyulacak. Saat 14'e 10 dakika kala Nesebar'ın eski şehir bölgesinde dünyanın en büyük 3 bisiklet yarışından biri olan Giro d'Italia'nın startı verilecek. Turizm Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere Bulgaristan'daki etapların yaklaşık 100 milyon izleyici tarafından takip edilmesi ve Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv ve Sofya'dan yayınlanacak tanıtım videolarının geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Ayrıca etkinlik nedeniyle 100 binin üzerinde yabancı turistin Bulgaristan'a geleceği tahmin ediliyor. Bulgaristan, Giro d'Italia bisiklet yarışına ev sahipliği yapan 16. ülke olacak. Yarış son olarak Arnavutluk'tan geçti. Daha önce ise 3 kez Hollanda, 2 kez Belçika, San Marino, Monaco, Vatikan, Yunanistan, Danimarka, Birleşik Krallık, İsrail ve Macaristan etaplara ev sahipliği yaptı. Burgas'ta gazetecilere konuşan geçici Turizm Bakanı Irena Georgieva, Giro d'Italia ev sahipliği Bulgar turizmi üzerinde uzun vadeli etki yaratacak sözlerini kullandı. Analiz çalışmalarına göre spor etkinliği sırasında ülkeyi ziyaret eden her 3 kişiden biri 6 ile 24 ay içinde yeniden Bulgaristan'a dönecek. Bisiklet yarışı coşku, tutku ve duyguları simgeliyor ve turizm de tam olarak budur sözlerini kullanan Turizm Bakanı'na göre bu etkinlik ülkenin Karadeniz kıyılarını, dağlarını, tarihini ve kadim kültürünü uluslararası kamuoyuna tanıtmak ve insanları yeniden ziyaret etmeye teşvik etmek için fırsat sunuyor. Irena Georgieva organizasyonda emeği geçen yerel topluluklara, gönüllülere, belediyelere, ortak kurumlara ve merkezi yönetime ve aynı zamanda Bulgar ve uluslararası gazetecilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Giro d'Italia'nın sadece bir spor etkinliği olmadığını belirten Turizm Bakanı, bunun aynı zamanda Bulgaristan'ın en iyi yönlerini dünyaya göstereceği yeni bir hikayenin başlangıcı olduğunu vurguladı. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ basın merkezi tarafından bildirildiği üzere bugün başlayan emekli maaşı ödemeleri 13 Mayıs çarşamba gününe kadar devam edecek. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları bugün yatacak. İşsizlik ödemeleri 15 Mayıs Cuma günü yapılacak. NOİ Şubat ayı verilerine göre emekli sayısının 2.068.569 olduğunu bildirdi. Beytağ'ın haberine göre akademik Nikolao Breşkov Fen ve Matematik Lisesi öğrencileri İzmir'den gelen konukları ekmek ve tuzla karşıladı. Okul idaresi Erasmus Plus programı kapsamında gerçekleşen ziyaretin ilk gününde misafirlerin Bulgar geleneğine uygun şekilde ağırlandığını ve konukların halk oyunları gösterilerine katıldığını bildirdi. Okul dışı Karabağlar Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi ile ortak yürütülen okul eğitimi akreditasyon projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde 4 ila 15 Mayıs tarihleri arasında Razgrad'da Türkiye'den 2 öğrenci ve 4 öğretmen konuk edilmekte. Programda katılımcılar öğrenme süreci, modern eğitim ortamı ve yenilikçi öğretim yöntemleri hakkında bilgilendirilirken yeni kurulan STEM merkezini de ziyaret ederek uygulamalı programcılar bölümündeki eğitim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Bu ziyaret Nisan ayı başında İzmir'e gerçekleştirilen ve Razgrad Lisesi'nden bir öğretmenin de yer aldığı Bulgar heyetinin temaslarının devamı niteliğindedir. Söz konusu ziyaret kapsamında heyet farklı öğrenci gruplarına yönelik çeşitli kursların sunulduğu Konak Halk Eğitimi Merkezi'nde de incelemelerde bulunmuştu. Lise yönetimi bu değişim programının modern eğitimin gelişimine önemli katkı sağladığını, yenilikçi uygulamaların paylaşımını teşvik ettiğini ve okullar ile eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırladığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Razgrad'daki Exarch Yosif Yabancı Dil Meslek Lisesi yönetimi Tekirdağ Belediyesi'ne bağlı Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nden 12 eğitimciyi ağırlamıştı. Ziyaret sırasında konuklar ayrıca il yönetimiyle de görüşmüştü. Gümrükler Ajansı Sofya Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gümrük memurları tarafından Güyeşevo sınır kapısında gerçekleştirilen denetim sırasında 1300'ün üzerinde futbol formasının ele geçirildiğini bildirdi. Yaklaşık 100 bin avro değerindeki ürünlerin Türkiye'den çıkarak Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne giriş yapan bir kamyonda tespit edildiği belirtilirken sevk belgelerinde yasal ürün olarak gösterilen yükün Kuzey Makedonya'ya teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucu ünlü futbolcuların ve takımların baskılarını taşıyan 1377 forma ve tişört bulundu. Söz konusu ürünlere Avrupa Parlamentosu'nun fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle el konuldu. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere tüm sınır kapıları ve sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Rose Gheorghevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana trafik kazalarında 138 kişi canından oldu. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla can kaybı 17 kişiyle daha fazla. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 61 yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri 94 olaya müdahale ederken olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Orta Bulgaristan'da kısa süreli yağmur yağışları görülecek. En düşük hava sıcaklığı 10 ila 15 derece arasında, Sofya'da 10 derece olacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15 ila 26 derece arasında değişirken, başkentte 21 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Öğleden sonra kısa süreli yağmur yağışları etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 16, 2000 metrelerde 9 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava görülecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15 ila 18 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 13-14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
0: Perşembe Ekspres.
3: Perşembe Ekspres. Perşembe Ekspres programından merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 7 Mayıs Uluslararası Radyo ve Televizyon Günü. Hepimizin radyo günü kutlu olsun. Sizler radyolarınızın başında, bizler ise mikrofon karşısına çıkan radyo ekibi olarak sizlerin ve bizim radyo günümüzü kutluyoruz efendim. Niyetimiz, dileğimiz hep güzel haberlerle karşınızda olalım. Aynen bugün olduğu gibi. Bugün Perşembe Ekspres programında sizler için bir haber turumuz var. Haber turumuzu hazırladık. Dün ülkemizin farklı köşelerinde Hıdrellez Bayramı ve Gergiovden Yortusu kutlandı. Dün canlı yayınımızda da bunu aktarmıştık. Bahar havası binlerce insanı bir araya getirdi. Bugün sizler haber turumuzu sunacağız dedik ve Momçilgrad yakınlarındaki Dambala bölgesinden yola çıkıyoruz. Dambala şifalı su kaynağına varacağız ve daha sonra Çernoçene Belediyesi'ne bağlı Komuniga köyündeki özel programı anlatacağız. Ardından Silistreili Polkovnik Lambrinovo köyü yakınındaki Güneş Parkı'nın açılışına katılacağız hep beraber. Silistra iline bağlı Središte köyünde bulunan Nikola Yonkovtsarov Tarım Mekanizasyonu Meslek Lisesi'nde ilk tam donanımlı eğitim amaçlı mandıra açıldı diyerek müjdemizi de vereceğiz. Targoviç'te Bölge Tarih Müzesi Avrupa Müzeler Gecesi için çeşitli etkinlikler hazırlıyor haberiyle haber turumuza son vereceğiz. Bugün ekipte teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Sergey Vardavaryan, ekip arkadaşım İmren Hacı Mustafa ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır.

0: çalışmalarıyla başlıyor. Binlerce kişi Mumcilgrad yakınlarındaki dambalı şifalı su kaynağında şifa aradı. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Dambalı Tepesi'nin kayalarından çıkan suyun mucizevi bir güç kazanarak çeşitli hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor. Dambalı 6 Mayıs'ta hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor. Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova'nın aktardığı gibi Dambalı'ya akın edenlerden bazıları ülkenin en uzak köşelerinden, bazıları ise komşu Yunanistan ve Türkiye'den geldi. Onları bir araya getiren şey gece yarısı Dambalı suyunun tüm hastalıkları iyileştirdiğine olan inanç oldu. Rivayetlere göre kaynak suyu sayesinde dilsizler konuşmaya, hareket edemeyen hastalar ise yürümeye başlar. Bu mucizevi durumu Hristiyanlar Aziz Görgi'ye, Müslümanlar ise Hıdır ile İlyaz'a bağlar.
1: Bu umudu insanların gözlerinde, şifa bulmak için Dambalı'ya gelen herkeste görüyoruz diyen Mumcilgrad Belediyesi'nden Mehmet Mehmet, her yıl tepeye çıkan patikaya tırmandığını paylaştı.
0: Dambalı geleneği Kırcalı bölgesindeki Alevilerin Mayıs takviminin de bir parçasıdır. Şifalı suyun yarım baba adlı Ermiş'te ilişkilendiren Aleviler suyun onun sayesinde ortaya çıktığına inanıyor. Yarım baba susayıp su bulamadığı için yumruğuyla kayaya vurunca oradan su fışkırdı. O da kaynağı tıkamış ve akmazsa en azından damlasın demiş. Yörenin adı da damla kelimesinden gelmiştir dedi yerel efsaneyle rivayetleri inceleyen Muharrem Ali Osman. 6 Mayıs, azizlerin yarattığı mucizeleri inancı ortak olan Hristiyan ve Müslümanları aynı yerde bir araya getiren tek bayram günüdür. Değerli dinleyiciler, 6 Mayıs Gergiovden ve Hıdrellez Bayramı Çernoçene Belediyesi'ne bağlı Komuniga Köyü'nde de özel bir programla kutlandı. Zengin bir yemek sergisi ve folklor gösterileri yapıldı. Nikola Vapcaru 1957 Halk Okuma Evi tarafından düzenlenen etkinliklerle Aziz Görgi Yortusu ve Hıdrellez Bayramı'nın bu senede birlikte kutlanması Çernoçene'de geleneksel iyi komşuluk ve hoşgörünün sembolü haline gelmiştir. Geleneksel Bulgar ve Türk halk kıyafetleri giyip yan yana duran yerli kadınlar tam anlamıyla komşu yakınlığı sergiledi. Kıyafetlerdeki her nakış, her renk hem köken ve aidiyete hem de barış içinde bir arada yaşamaya dair bir hikaye anlatıyordu. Bu kıyafetler geleneklerin nasıl uyum içinde iç içe geçebileceğini ve ortak bir gelecek inşa edebileceğini gösteriyordu. Yerel yemek ustalarının kurduğu sofralardan etrafa çocukluk ve ev ocağı hissini çağrıştıran mis gibi kokular yayıldı. Komşular birbirlerinin yemeklerinin tadına baktı, tarifler, hikayeler ve gülümsemelerle paylaşıldı. Müzik, danslar ve çocukların oyunları günü gerçek bir topluluk bayramına dönüştürdü. Ev sahiplerinin gözlerinde, yemek sunanların ellerinde ve birlikte olmak için gelen insanların gönüllerinde neşe ve mutluluk vardı.

Değerli dinleyiciler, Haber Ekspresimizin bir sonraki durağı Silistra. Silistra'da en büyük güneş parklarından biri devreye alındı. 400'den çok güneş paneli bulunan ve 225 megawatt gücünde olan güneş parkının kurulması 12 ay sürdü. Polkovnik Lambrinovo köyü yakınındaki eski hava alanı sahasında 160

65 hektarlık alanda kurulan Sveti Gyorgi Parkı, hali hazırda Bulgaristan genelinde yapılan güneş enerjisinin %13'üne tekabül eden miktarda güneş enerjisi üretecek. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'ya konuşan yatırımcı şirket Resolve Energy müdürü Martin Langan, en büyük tiplerden elektrik enerjisi depolama bataryası bulundurdukları için güneşli olmayan dönemlerde de elektrik tedariği yapabileceklerini belirtti. Sistemlerin bakım ile yönetiminde 20 kadar kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Bölgeden güneş uzmanları için eğitim akademisi kuruldu. Üretilen enerjinin ulusal elektrik dağıtım şebekesine verileceği ve parkın işletim süresinin 30 yıl olacağı bildirildi. Yatırımcı tarafından projenin çevreye olumsuz etkisi olmayacağı vurgulandı.

Sevgili dinleyiciler, Silistra iline bağlı Središte köyünde bulunan Nikola Yonkova Tsaruf Tarım Mekanizasyonu Meslek Lisesi'nde ilk tam donanımlı eğitim amaçlı mandır açıldı. Lise müdürü Kamen Nedelçev tarafından verilen bilgiye göre yeni eğitim biriminde ilk 250 litre taze süt işlendi ve geleneksel Bulgar teknolojisiyle tam yağlı beyaz peynir üretildi. Projenin amacı öğrencilerin gerçek bir üretim ortamında pratik beceriler kazanmasını sağlamaktır. Yakında eğitim mandırasında kaşar peyniri, yoğurt, tereyağı ve lor peynirinin de üretilmesi planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle okul, öğrenciler için sunduğu imkanları genişletiyor. Eğitim mandırası projesi, yerel iş dünyasının desteğiyle hayata geçirildi. Ham madde, Poprusanovo köyündeki bir inek çiftliğinden sağlanırken, ekipman ise Plovdiv'deki bir şirket tarafından temin edildi. Središte köyündeki Nikola Yonkova Tsaruf Tarım Mekanizasyonu Meslek Lisesi, tarım sektörüne uzman yetiştirmek alanında 60 yılı aşkın geçmişe sahip devlet meslek okuludur. Okulda mekanizasyon, bitkisel üretim ve motorlu taşıtlar dahil olmak üzere tarım ve teknik alanlarla ilgili çeşitli branşlarda yaklaşık 300 öğrenci eğitim görmektedir. Lise, teorik eğitimi uygulamalı hazırlıklarla birleştirirken gerçek mesleki becerilerin kazanılmasına yönelik olarak iş dünyasıyla ortaklıklar geliştirmektedir.

Sevgili dinleyiciler, haber turumuz Targoviç'te ile devam ediyor. Targoviç'te Bölge Tarih Müzesi Avrupa Müzeler Gecesi için çeşitli etkinlikler hazırlıyor. Kültür Kurumu'ndan BTA'ya yapılan açıklamaya göre etkinlik bu yılda geleneksel Bahar Panayırı Haftası'nda gerçekleştirilecek ve 16 Mayıs için açıklanan programda çocuklar ve yetişkinlere yönelik teşhir ile aktiviteler yer alacak. Değerli dinleyiciler, Tarih Sayfaları köşemizin sunucusu Doktor Emine Bayraktarova, Targoviç'te Tarih Müzesi Müdürünü tanıtırken Doktor Alcan Cafer'in girişimiyle 19. yüzyılın ikinci yarısından kalma Plankroki'ye göre 1'de 100 çapında işlenen eski Cuma Panayırı maketinin Targoviç'te belediyesinin binasında sergilendiğini anlatmıştı. Müzeler gecesinde bu maket Slavejkov Okulu'nda sergilenecek ve daha çok kişi tarafından görülebilmesi için kısa süreliğine tarih müzesi binasına taşınacak. Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada ziyaretçilerin ayrıca panayırın günümüze kadar korunmuş olan Plankroki'si ve tarihinin farklı dönemlerinden kalan önemli belgeleri görebilecekleri de belirtildi. Eski Cuma Panayırı'nın 1877 tarihli mühürünün de gösterileceği belirtilen açıklamada, bunun Milli Uyanış devrinden kalan tek panayır mühürü olduğuna dikkat çekildi. Tarih meraklıları Slavejkov Okulu binalarında yer alan 6 geçici teşhiri ve de Uyanış devri dersleri sergisini de görebilir. Targoviç'te Tarih Müzesi fonunda korunan kostümlerle retro fotoğraf atölyesi de fotoğraf çektirmek isteyenlere açık olacak değerli dinleyiciler. Müzeler gecesinde saat 19'da Profesör Nikola Marinov Lisesi'nin halk şarkıları sınıfından öğrenciler müze konuklarına dinleti sunacak. Saat 20'de ise en küçük müze ziyaretçilerine yönelik Sabun Köpüğü Dünyası adlı sihir gösterisi yapılacak. Müze eğitim merkezindeki Sveştaruf evinde ise Targoviç'tenin sakinleri ve misafirleri kendi elleriyle hediyelik eşya yapım atölyesine katılma fırsatı bulacak. Değerli dinleyiciler, haber turumuzu sunduk.

0: Değerli dinleyiciler, bugünkü haber turumuza Mumçılgrat yakınlarındaki dambalı şifalı su kaynağından başladı yolumuz, turumuz ve yine Mumçılgrat folklor grubunun seslendirdiği Evreşe Yolları Dar türküsüyle son buldu sevgili dinleyiciler. Şimdi bütün çocuklarımız, tabii ki anne babalar, hatta dedeler, nineler için bir sürprizimiz var. Programı hazırlayan Sibel ablanın sizlere sürpriz şöyle:
1: vücudumuz sadece bir makine gibi değil, bir süper makine gibi çalışır. Ama bu makinenin çalışması için doğru yakıt gerekir. Vücudunuzun yakıtı ise yiyecekler ve içeceklerdir. Şimdi çok önemli bir şey öğreneceğiz. Hangi besin ne işe yarar? Çünkü her yediğimiz şey vücudumuzda farklı bir görev yapar. Yani yemek yemek sadece karnımızı doyurmak değildir. Vücudumuzu çalıştırmaktır, güçlendirmektir ve büyütmektir.
0: Sevgili dinleyiciler, pazar günü saat 13'te başlayan çocuklarımız programında, çocuk programımızda efendim çocuklarımızı yalnız bırakmayalım, olur mu? Çünkü beslenme konusu sadece çocuklar için değil, biz anne babalar, nineler, dedeler için de çok önemli. Sibel ablamıza buradan teşekkür ettikten sonra bizler stüdyomuzda sizleri bekliyoruz. Telefonlarınızla mesajlar zaten geliyor. 02 960 63 06 75, ikinci telefonumuz 02 933 63 18. Sergey İmren stüdyoda, ben de Şevke mikrofonlar başında sizleri bekliyoruz.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, böylece programımızın başında da dediğimiz gibi bugün 7 Mayıs Uluslararası Radyo ve Televizyon Günü ve hepinizin radyo günü kutlu olsun. Tabii ki televizyonda çalışan meslektaşlarımızın gününü de kutluyoruz. Çünkü bugün teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, televizyon her zaman seyredilecek, radyo her zaman dinlenecek ve dinleyicileri olacak. Bizler de buradan bol dinleyici dilerken sizler için de güzel haberler diliyoruz. Aynen bugün olduğu gibi, biliyorsunuz bugün efendim inşallah hükümetimiz artık kurulacak, nihayet kurulacak derken, sizden gelen telefonları beklerken efendim ben şimdi mesajlara bakıyorum. Dün bize çok değerli Melihat Ferhat yazmıştı ki önceden çok güzel bir Erguvan fotoğrafı göndermişti. Daha sonra yine sarı çiçeklerle bürünmüş bahçesinden bir fotoğraf gönderdi Melihat Ferhat. Kendisi Zvezdelina köyünden. Ben de dün arkadaşımız Desislava Şapkarova'nın işte Zimzelen köyü yakınlarında Kamenna Svadba bölgesinde, mevkiinde kemperleriyle birlikte çamura saplandıklarını söylemiştim. Zimzelen köyünden, orada köylüler onlara yardım etmişti ve merak etmiştim. Kamenna Svadba Türkçesi ne diye. Melihat Ferhat şunu yazmış: gelin kayaları demiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Melihat Ferhat. Sıradaki güzel türkümüz size de gidecek. Bizi demek ki dinliyorsunuz. Dinlemeye devam edin efendim. Nuran Ahmet'in mesajı var. Şöyle demiş: merhabalar, ben Ruynu köyünden Nuran gelin. İngiltere'de çalışan abim Matem ve ailesini selamlamak istiyoruz. Eşi Meliha ve kızları Meltem ve Melek. 8 Mayıs Cuma günü abim Matem'in doğum günü. Şimdiden kutlamak istiyoruz ailecek. Annemiz Remziye, kayınvaliden Bilser ve eşim Ferhat. Sıradaki şarkıyla selamlamak istiyoruz demiş Nuran Ahmet. Bizler hem Ruynu'ya hem de uzak İngiltere'ye kocaman selamlarımızı gönderiyoruz ve ilk türkümüzde sıra. Hadi Muşmula desin Aliye ve Nuriye kız kardeşler.

0: Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Telefonlarınızı beklerken dün Elmas Etem'in mesajını okumuştum. Daha doğrusu eski mesajını ve bir baktım ki 7 Mayıs için başka bir mesaj varmış. Bedire'ye aktaracağım dedim ama bugün aslında kendime aktarmam gerekiyormuş. Çünkü dün çarşamba, bugün perşembe olduğu için Elmas Etem'in mesajını okuyorum. Selam, ben Elmas Etem. Seluhuma'dan Mayıs'ın 7'sinde benim torunum İda Ayet'in doğum günü var. Onu selamlıyorum. Onu ve ailesini. Gelinim Ayça ve en minik torunum Asıl. İdayet'in annesi, büyük gelinim Necmiye'yi ve oğlum Ragub'u da selamlıyorum. Şumen'de yaşayan torunum Elmas ve eşi Nuri. Torunlarım Umut, Kaya, Lara, Atilla'yı ve Hasan ve Gülcan'ı. Şumen'de onlar da hepsi orada oturuyorlar. Onları selamlıyorum, öpüyorum. Damadım Ercan ve Raife kızım ve oğlu Bakir. Kimse gücenmesin, çok oldu ama büyük bir aileyiz. Güzel bir şarkıyla bütün Kınalı Huma köyümü selamlıyorum demiş ve bu şarkı sizlere de gitsin. Evet Elmas Etem, teşekkür ederiz. Sıradaki türkümüzü bizler de kabul ediyoruz. Telefonumuz gelmiş. Alo, buyurun. Alo, buyurun efendim.
1: Ben Cukova'dan Fatma.
0: Buyurun Fatma Hanım.
1: Ay, isterim ve yarının kızımın, torunumun doğum günü ama yarın da Vedat Hoca oğlu verince şimdi işittim de selamlayayla da dur dedim, ben de selamlayayım birinden.
0: Tamam Fatma Hanım.
1: Sefer, onlar evlendiler. Yarın akşama kutlayacağız doğum gününü.
0: Onlar nerede oturuyor?
1: Onlar şu mende çalışıyorlar. Sarıbolot'ta. Ben Cifkova'dan babaannesi.
0: Anladım. Yarın özür dilerim, Cifkova'ya, köye mi gelecekler kutlamaya?
1: Ay ben biz gideceğiz.
0: Siz gideceksiniz misafirliğe. Tamam Fatma Hanım.
1: Ya damadım, o da torunum gibi. Serkan.
0: Tamam.
1: Onu severi selamlıyoruz. Ninesi Sizika, babası İbrahim, kız kardeşi İpek, Tayfun, damat, amcası da Reşit, ben babaannesi Fatma. Onu selamlıyoruz. Neşeli bir türküyle onu selamlamayı isterim. Neşeli olsun hayatları.
0: Tamam Fatma Hanım, bizler de torununuzun doğum gününü kutluyoruz. Yarın anlaşılan baya bir kalabalık olacak Tarev Brot'ta. Bizim selamımızı da gönderin. Onun doğum gününü kutlarken yollarının açık olmasını diliyoruz gençlerimizin. Ve güzel bir neşeli türkü istedi Fatma Hanım. Hadi neşeli türkümüz gelsin o zaman. Selime Aziz'den seçtik. Atladım bahçeye girdim desin.

0: Şumen'in Jivkova köyünden Fatme Hanım'ın torunu Sezer zannedersem onun için söyledi Selim Aziz. Bir cümle dikkatimi çekti. Al yanak kaymak gibi. Ne kadar güzel söyleniyor türkülerimizde. Hele hele Türkçemiz ne kadar güzel sevgili dinleyiciler. Bizler bugün Uluslararası Radyo Günü'nde size söz veriyoruz. Türkçemizi ve türkülerimizi korumaya ve size sevdirmeye devam edeceğiz. Sizlerden de aynı görüşü, aynı fikri, aynı sözleri efendim bekliyoruz. Fatme Mehmet her zaman olduğu gibi çok erken bize yazdı. Dedi ki Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancağı Bilka Köyü'nden Fatme. Bugün benim ablam Gülfiye'nin torunu Gülfiye'nin doğum günü var. Ne kadar güzel babaanne herhalde. Babaanne anneanne Gülfiye'nin adı. Torunun adı da Gülfiye'ymiş. Onu da selamlamak istiyorum demiş Fatme Hanım. Ona okulda başarılar dilerim. Babası Yılmaz, annesi Fatme, çocuk kardeşi Güven'i de selamlıyorum. Onlara sağlık, sağlamlık, mutluluk dilerim diye yazmış Fatma Mehmet. Bizler de efendim selamlıyoruz. Hem nine Gülfiye'yi hem de torun Gülfiye'yi. Ne kadar güzel bir isim. Aslında çok nadir. Ben başka duymamıştım böyle. Ama varsın bu isimler de yaşasın yeni türkülerle birlikte. Şimdi sevgili dinleyiciler devam ediyorum gelen mesajlarla. Nurcihan Güler bize yazdı. Merhaba kıymetli Sofya Radyosu çalışanlı, ben Tervel'in Orlak Köyü'nden Nurcihan. Kızım İzem, eşim Günal ve komşularımız Selime Yenge ile Abdullah Aga'yı sıradaki şarkıyla selamlıyorum. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum demiş. Bizler güzel yemyeşil şu anda Dobruca'nın Orlak Köyü'ne varıyoruz ve Abdullah Aga'yı sıradaki türküyle. Şarkımız yok, güzel türkümüz var ama bir de telefonumuz da gelmiş. Alo, buyurun.
1: Merhaba Şevki Hanım.
0: Merhaba.
1: Dünya Radyo Günü'nüz kutlu olsun.
0: Teşekkür ederiz Sacide Hanım.
1: Radyosuz olamam. Lili Ivanova'nın türküsünü, türküsü dediği gibi radyosuz olamayız.
0: Evet, onu bir de Nurten Kasım söylüyordu, Türkçesini, Bulgarcasını. Bez Radyo Nemoga Lili Ivanova. Evet, bugün onu almadık ama radyosuz olamam diyoruz hepimiz.
1: Evet, sabah, öğlen, akşam radyonuzu dinliyoruz. Size de sağlık, sağlamlık diliyorum. Ki günde 3 defa huzurumuza çıkıyorsunuz, evimize misafir oluyorsunuz. Şimdi benim bir küçücük mesajım var. Canlı yayında türkü isteyenler var. Ben bu dinleyicilerimize şöyle kısacık bir mesaj söyleyeyim. Sabah programlarında tam bir saat, kaç türkü bilmiyorum, tam bir saat her türküleri dinletiyorsunuz. Eğer bu insanlar sabah programını dinleseler, yani istediği türküyü muhakkak orada işitecekler diyorum. Ve tekrar size sağlık sağlam diliyorum. Huzur, güzel günler diliyorum. Radyo gününüz kutlu olsun.
0: Ve biraz da sabır değil mi Sacide Hanım?
1: Evet. Evet.
0: Sabır. Her iki tarafta da sabır göstermemiz gerekiyor. Anlayış göstermemiz gerekiyor. Ben bazen diyorum efendim, saygı, iki tarafta da saygı olmalı. Bizim tarafımızdan, sizin tarafınızdan da. Çünkü eninde sonunda burası bir zamanlar vardı. Söylüyordum ben. Komşu Moni, Çiçi Moni'nin radyosunun 5.30'da açılıyordu Radyo Toçka'sı. Bu Radyo Toçka değil, devlet radyosu ve unutmuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde tek radyo, televizyonda var ama radyo tektir. Teşekkür ederiz Sacide Hanım bu duyarlılığınızdan ve mesajınızdan dolayı.
1: Bu konuda sizi de tebrik ediyorum. Çok sabırlı da, olarak da şey ediyorsunuz, programı yönetiyorsunuz. Güle güle size, iyi günler.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Sacide Hanım da mesajımı anladı. Zannedersem bütün dinleyicilerimiz de, evet, saygı karşılıklı olmalıdır. Çünkü sayımız çok düştü. Ben bir zamanlar radyoya geldiğimde rahmetli Osman Aziz, Naci Ferhadov, Ahmet Ali, 13-15 kişiye kadar çıkıyorduk. Vera Samarcıyeva, Maria Mateeva, yani var da var. Hepsi bu dünyadan göç etti. Ne yazık ki şurada bir elimizin parmaklarıyla sayılı kişi var. Yani o kadar çalışıyoruz ne yazık ki ve bundan dolayı sizden de anlayış ve sabır bekliyoruz. Acaba telefonumuz var mı? Varmış. İmren ve Sergey işaret etti. Alo, buyurun efendim.
2: Ben İvan Şumanoğlu'dan Razgat bölgesinden Abidin.
0: Buyurun Abidin Bey.
2: İsteyen bir taksiciyi selamlama İsveli'den Ferahim. Çok işine bak yeri, kimseyi dağılmasın yeri, memnunuz ondan. Bugün doğum günü var da onu selamlıyorum.
0: Tamam, tamam Abidin Bey, bütün taksicilere gitsin efendim. Bilmiyorum bu artan yakıt fiyatlar karşısında nasıl dayanıyorlar, ne yapıyorlar ama onlara da sabır diliyoruz çünkü onların işi de hiç kolay değil.
2: Değil değil, gece gündüz çalışıyor.
0: Ama Hızır gibi yetişiyorlar gerektiği zaman. Her yerde otobüs yok, her yerde uçak yok, her yerde tren yok ve taksiye gerçekten ihtiyacımız oluyor Abidin Bey.
2: Ferahim Şişhanoğlu'nun taksisi her gün 5-6 kere, 10 kere burada her tarafa, hiç kimseyi azalamaz. Memnunuz. Sağ olsun, devam etsin.
0: Evet, o da dinliyordur bizi şu anda.
2: Evet, evet, dinliyorum.
0: Ha, yolu açık olsun Ferahim Bey'in. Bütün taksicilerin, bizi dinleyen nerede olursalar olsunlar, yolları efendim açık olsun. Sabah çıktıkları evden akşama sağlık, böyle nasıl diyelim, sağlıklı bir şekilde evlerine dönsünler Abidin Bey. Çok teşekkür ederiz.
2: Telefonu açmış İçberik'ten kızımızı Ceylan ve Elif torunumu 2,5 yaşında, onları da selamlamış olalım sıradaki şarkıyla.
0: Tamam efendim, selamlıyoruz. Gitti, sıradaki türkümüz size de gidiyor. Torunlara ve bütün taksicilere telefon gelmiş. Kimler bizi arıyor? Alo, buyurun.
3: Şekil abla, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Kamil Bey.
3: Buradan geçerdiniz ekiple, Berek abi geldi, gelmediniz.
0: Ne zaman geçecektik Kamil Bey, öyle söz vermişik mi?
3: Ay, geçerken aradan dediniz de onu diyelim.
0: Ha, geçersek, günün birinde geçersek Kamil Bey, inşallah geçeriz oralardan. Ama şu anda o sizin o yollar artık kalabalık, turistler galiba başladı oradan geçmeye.
3: Ya çok kalabalık anla.
0: Tamam Kamil Bey, yola çıktığımızda size haber vereceğiz. Dobromir köyünde durup kahvenizi içeceğiz. Söz.
3: Teşekkür ederim, hiç problem yok.
0: Tamam Kamil Bey, siz şimdiden hazırlayın kahveyi, böyle geldiğimizde içeriz beraber.
3: Hazır, kahve hazır, hiç can sıkmayın.
0: Tamam Kamil Bey, çok teşekkür ederiz. Zaten arkada radyodan sesimi de duyabiliyorum. Kahvenizi içmiş kadar olduk Kamil Bey, ne kadar naziksiniz, tam zaten kahve saati diyoruz biz. Biraz önce İvan Şişmanoğlu'dan Abidin Bey, İsperik'ten Ferahim Bey taksiciyi selamladı. Bizim de şimdi İsperik için bir mesajımız var. Cüneyt Vahide Ali profilinden bir mesaj geldi. Şöyle yazmışlar. Selam, hayırlı günler size. Yazmamın sebebi, yarın babamın doğum günü kutlamak istiyoruz. Nice mutlu yaşlar canım babam benim, onu çok seviyorum. İsmi Hasan. Ayrıca amcamın torununu da yarın doğum günü var. Onu da nice sağlıklı yaşlar olsun. İsmi Esmeray. İyi ki varsınız. Ben de babanız nerede oturuyor demiş. Dedim İsperik'te. Bunlar da benim koyunlarım ve videoyu da göndermiş. Anlaşılan çobanlar dün çoban gününden sonra artık bugün iş başında. Bizler Cüneyt Vahide Ali profilinden bize kim yazdıysa babaları efendim, onların doğum gününü kutluyorum. Hasan Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Hayır, telefonumuz yokmuş. O zaman hadi türkümüz gelsin. Hasan Şakirov söyleyecek ve bakın ne diyecek. Koca Balkan'a girdik.

0: Sevgili dinleyiciler, programımız son dakikalarına yaklaşırken telefonumuz geldi. Evet. Kim arıyor? Efendim, hoş geldiniz.
1: Selamün aleyküm Şevkiye bacım. Merhaba.
0: Aleyküm selam, merhaba.
1: Merhaba. Bak şimdi öğrendim. Bugün radyo televizyon günüymüş.
0: Evet.
1: Radyo televizyon günümüz mübarek olsun, kutlu olsun. Bu münasebetle ben bütün radyo dinleyicilerini, herkesleri, sevenlerimi, sevdiklerimi cümlesini sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Sizlere sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Sağ olun Lavino'dan Muazzez Hanım. Ne kadar naziksiniz. Böyle radyo günümüzde yanımızda olduğunuz için sıradaki güzel türkümüzü size armağan edeceğiz. Aynı şekilde de Selviye Müminova. Merhabalar radyo çalışanları, sevgili sunucularımıza. Radyo gününüz mübarek olsun. Sizi sevgiyle dinliyoruz. Tebrikler, Allah'a emanet olun. Şimdi toplandık. Her zamanki gibi ekspres selamlar bizden demiş ve Selviye Hanım, olur da bahçesinden çiçekler göndermez mi? O sarı kırmızı laleler ve hani çok güzel kokan böyle mor karanfiller var ya, bayılırım o karanfillere. Böyle kilim gibi, halı gibi döşenmiş, ne diyelim, çok güzel bahçesi var Selviye Hanım. Kıskandık doğrusu ve herkese böyle o güzel çiçekleri de armağan ediyoruz. Yılmaz Balaban bize şimdi yazdı, ne demiş? Selamünaleyküm saygıdeğer Sofya Radyosu çalışanları, radyo gününüz kutlu olsun efendim. Ben Çereşe Köyü'nden Yılmaz. Dünkü telefon bağlantıda Nihan öğretmenime ve abime çok teşekkür ederim. Hatırımı sorduğu için ellerinden öperim. Hoşça ve dostça kalın efendim demiş. Bizler de Nihat öğretmene Payisivu Köyü'nden buradan saygı ve selamlarımızı iletirken Vesile Fehim de demiş ki her zaman istediğimiz türküleri dinletiyorsunuz. Bazen yaramıza tuz basıyorsunuz. Bazen bizi neşelendiriyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için efendim teşekkürlerimizi sunarken benim çok sevdiğim 3 ses 3 saz topluluğunun güzel bir türküsüyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Size de armağanımız olsun. Çeşme başı pek kalabalık diyecek 3 ses 3 saz. Bizler radyo başı hep kalabalık olsun diyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunuyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. En büyük parlamenter güç olan İlerici Bulgaristan'ın başbakan adayı Rumen Radev, hükümetin yapısı ve terkibine ilişkin taslak metnini Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'ya sundu. İlerici Bulgaristan, Borisov ve Peevski'nin korumalarının kaldırılması yönünde oy kullanmayacak. Geçici Başbakan Andrei Gyurov, devlet istikrarlı, öngörülebilir ve güvenli kaldı dedi. Emekli maaşı ödemeleri başladı. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize son dakika haberimizle başlıyoruz. En büyük parlamenter oluşum olan İlerici Bulgaristan'ın başbakan adayı Rumen Radev, hükümetin yapısı ve terkibine ilişkin taslak metnini Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'ya sundu. Taslak kabine bir başbakan, 4 başbakan yardımcısı ve 18 bakandan oluşuyor. Başbakan adayı bakanlık sayısının bir azaldığını açıklarken inovasyon ve elektronik devlet ekonomiyle bütünleşiyor. Radef'e göre bu yeniden yapılanma ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır. Hükümetin yapısı ve terkibi şöyle: Başbakan Rumen Radev, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı Alexander Pulev, Başbakan Yardımcısı Ivo Hristov Petrov, Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, İçişleri Bakanı Ivan Demirciev, Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Adalet Bakanı Nikolay Naydenov, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalya Efremova, Eğitim ve Bilim Bakanı Profesör Georgi Volchev, Sağlık Bakanı Katya Ivkova, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanı Ivan Vasilev, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Şişkov, Enerji Bakanı Iva Petrova, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peyev, Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski, Çevre ve Sular Bakanı Rusya Sitsa Karanfilova Blagova, Kültür Bakanı Eftim Miloşev, Turizm Bakanı İlin Dimitrov ve Gençlik ve Spor Bakanı Enço Kereazov. Seçimlerin galibi İlerici Bulgaristan Partisi Genel Kurul Salonu'nda okunan bildiriden GERB lideri Boyko Borisov ve DPS Başkanı Delen Peevski'nin korumalarının kaldırılmasına yönelik yasa tasarılarını desteklemeyeceğini açıkladı. Anton Kutev, anayasanın belirli bir politikacıya zarar vermek için değiştirildiği dönem geri dönülmez bir şekilde geçti. Devlette tehlike altındaki kişiler için korumaları atama veya görevden alma prosedürü mevcuttur ve bu iki kişi yakın zamana kadar kendilerini her şeye kadir sanıp kurumları kişisel isteklerini yerine getirmeye zorlamış olsalar bile bir veya iki kişi hakkında yasa çıkarmayacağız ifadelerini kullandı. Bildiride güvenlik önlemlerinin kaldırılmasının meşru devlet yetkililerinin görevi olduğu vurgulanırken milletvekili Kutev, siyasi irademiz ve bilgeliğimiz sayesinde bu kurumları yalnızca vatandaşların çıkarları doğrultusunda çalışmaya zorlayacağız dedi. BNR muhabiri Maria Filiva'nın aktardığı üzere parlamento, Demokratik Bulgaristan Partisi'nin Delen Peevski'nin beyan ettiği mal varlıklarındaki tutarsızlıklarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak üzere geçici soruşturma komisyonu kurulması önerisini reddetti. Aynı durum DPS'nin kapital çevresinin ve yayıncı Ivo Prokofiev'in denetimsiz etkisini araştırmak üzere bir komisyon kurulması önerisiyle de yaşandı. Bu kararlara karşı İlerici Bulgaristan Partisi'nden 129 milletvekili çekimser oy kullandı. İlerici Bulgaristan Partisi'nin Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın huzuruna çıkmasının beklendiği gün geçici Başbakan Andrei Gyurov, kabinesinin son toplantısında bakanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Betya'nın aktardığı üzere meslektaşlarının bulgulardan ellerini yıkamadıklarını ve kararların çamuruna girdiklerini, sorunları işaret etmekle kalmayıp suçluları da isimlendirdiklerini vurgulayan başbakan, devletin istikrarlı, öngörülebilir ve güvenli kaldığını belirtti. Hükümetin yargı sistemindeki çıkmazı aşmayı başardığını vurgulayarak bu konuda başbakan yardımcısına teşekkür eden geçici başbakan, özellikle bugünlerde siyasi sessizliğin beton gibi olduğu bir dönemde sessizliğin ne kadar derin olduğunun açığa çıktığını vurguladı. Gyurov, kendisinden sonra yapılacak denetimlerin sadece geçici hükümetin kısa 2 aylık dönemini değil, aynı zamanda 20 yıllık bağımlılık ilişkisi modelini de kapsaması umudunu dile getirdi. Burgas'ta gazetecilere konuşan geçici Turizm Bakanı Irena Georgieva, Giro d'Italia ev sahipliği Bulgar turizmi üzerinde uzun vadeli etki yaratacak sözlerini kullandı. Analiz çalışmalarına göre spor etkinliği sırasında ülkeyi ziyaret eden her 3 kişiden biri 6 ila 24 ay içinde yeniden Bulgaristan'a dönecek. Bisiklet yarışı coşku, tutku ve duyguları simgeliyor ve turizmde tam olarak budur sözlerini kullanan Turizm Bakanı'na göre bu etkinlik ülkenin Karadeniz kıyılarını, dağlarını, tarihini ve kadim kültürünü uluslararası kamuoyuna tanıtmak ve insanları yeniden ziyaret etmeye teşvik etmek için fırsat sunuyor. Irena Georgieva, organizasyonda emeği geçen yerel topluluklara, gönüllülere, belediyelere, ortak kurumlara ve merkezi yönetime ve aynı zamanda Bulgar ve uluslararası gazetecilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Giro d'Italia'nın sadece bir spor etkinliği olmadığını belirten Turizm Bakanı, bunun aynı zamanda Bulgaristan'ın en iyi yönlerin dünyaya göstereceği yeni bir hikayenin başlangıcı olduğunu vurguladı. Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün NOİ basın merkezi tarafından bildirildiği üzere bugün başlayan emekli maaşı ödemeleri 13 Mayıs çarşamba gününe kadar devam edecek. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları bugün yattı. İşsizlik ödemeleri 15 Mayıs Cuma günü yapılacak. NOİ Şubat ayı verilerine göre emekli sayısının 2.068.569 olduğunu bildirdi. Değerli dinleyiciler, Gümrükler Ajansı Sofya Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gümrük memurları tarafından Güeşeo sınır kapısında gerçekleştirilen denetim sırasında 1300'ün üzerinde futbol formasının ele geçirdiğini bildirdi. Yaklaşık 100 bin avro değerindeki ürünlerin Türkiye'den çıkarak Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne giriş yapan bir kamyonda tespit edildiği belirtilirken, sevk belgelerinde yasal ürün olarak gösterilen yükün Kuzey Makedonya'ya teslim edilmesini planlandığı kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucu ünlü futbolcuların ve takımların baskılarını taşıyan 1377 forma ve tişört bulundu. Söz konusu ürünlere Avrupa Parlamentosu'nun fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle el konuldu. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Orta Bulgaristan'da kısa süreli yağmur yağışları görülecek. En düşük hava sıcaklığı 10-15 derece arasında. Sofya'da termometreler 10 dereceyi gösterecek. En yüksek hava sıcaklığı 15-26 derece arasında. Başkent'te 21 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Öğleden sonra kısa süreli yağmur yağışları etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 16, 2000 metrelerde 9 derece olacak. Karadeniz bölgesinde parçalı bulutlu hava görülecek. Doğu güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15-18 derece, deniz suyu sıcaklığı 13-14 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
3: getirdikleri.
0: Günün getirdikleri.
2: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Teknik yapımda değerli arkadaşımız, teknik yapımdaki Vili Galabuf ve aramıza tekrar katılan sevgili Elena Traykova'ya da aramıza hoş geldiniz dedikten sonra sevgili dinleyiciler, güzel bir haber turumuz var. Razgrad'da Erasmus Plus kapsamında İzmir'den eğitim ziyareti başlıklı haberimizi sunacağız. Ardından sonbahardan itibaren çocuklar için ücretsiz grip aşıları yapılacak değerli dinleyiciler ve biraz önce eski geçici Turizm Bakanı'nın da dediği gibi Giro d'Italia ülkemizde start alacak. İlk etabı yarın Nesebar'da start alacak dedikten sonra sırada güzel bir Razgrad türkümüz var. Cevat Alişev söylüyor. Razgrad'ın bahçeleri.